0: Biz.
1: Aba Pusulengi.
2: Muru. Noşero.
1: Aba Pusulengi. GFM Network'ta. KTN News.